ben ondan anladım. Aşk alın alpoloji, gamma diamma baba. Come faccio a apparire? Come faccio a voi scannare?